0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Met yeni açıklanan sermaye kazancı vergi imtiyazlarına yönelik iddiaları eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'i İranlı yapılan anlaşma konusunda uyardı. Türkiye'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

0: Hazine Bakanı Jim Chalmers, hükümetin sermaye kazancı vergisine ilişkin önerdiği değişiklikler hakkında yanlış bilgi olarak nitelendirdiği iddiaları eleştirdi. Ve işletmelere yönelik vergi indirimlerinin genişletilmesinin hükümetin vatandaşların seslerine kulak verdiğini gösterdiğini belirtti. Federal hükümet dün %50'lik vergi indirimi için geçerli olan 2 milyon dolarlık ciro eşiğinin 10 milyon dolara çıkarılacağını duyurmuştu. Düzenleme 2,7 milyon küçük işletmeyi ve tüm faal işletmelerin %98'ini kapsıyor. Startuplar için yeni vergi imtiyazı şu anda görüşe açılmış durumda. Avustralya Teknoloji Konseyi bu imtiyazları sektördeki paydaşların endişelerine yönelik yapıcı bir yanıt olarak nitelendirirken, Avustralya Sanayi Grubu ise değişikliklerin daha da ileri gitmesi gerektiğini belirtiyor. Business New South Wales'a konuşan Chalmers, paketi bir bütün olarak değerlendirmenin önemli olduğunu söyledi.
1: We have unfortunately seen a lot of misinformation about our changes. The fact is the overwhelming majority of businesses.
0: Maalesef yaptığımız değişikliklerle ilgili pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. Gerçek şu ki işletmelerin ezici çoğunluğu bu imtiyazlardan yararlanmaya hak kazanıyor. Üstelik bu imtiyazları daha da cömert hale getirdik. Böylece işletmelere yönelik vergi indirim paketinin toplam tutarı 3,8 milyar dolara aşıyor. Bütçenin büyük bir kısmı buradaki konut sektörde ve işletmelere fayda sağlayacak. Ancak aynı zamanda bu ülkedeki ekonomik reformların, özellikle de vergi reformlarının her zaman tartışmalara yol açtığını biliyoruz, diyor. Muhalefet lideri Angus Taylor, koalisyonun yeni açıklanan vergi imtiyazlarına karşı çıkacağını söyledi. Queensland'de düzenlenen bir iş dünyası forumunun ardından konuşan Taylor, yasanın tamamen rafa kaldırılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.
2: The small business people in there a moment ago have got a different view on that. They all innovate. The lot of them. Every single one of them. And so the idea that this government's going to decide...
0: Az önce orada bulunan küçük işletme sahipleri bu konuda federal hükümetten farklı bir görüşe sahipler. Hepsi yenilikçi, hepsi, her biri. Dolayısıyla bu hükümetin kimin muafiyet alacağını ve kimin almayacağına karar vereceği fikri bu işe yaramayacak. U dönüşüne ihtiyacımız yok. İstisnaya ihtiyacımız yok. Bize gereken şey her şeyi silip yeniden başlatmak. Hükümet bu bütçeyi tamamen yanlış hazırlamış, diyor. Çok Kültürlülük Bakanı Anne Ely, Pauline Hanson'ın Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmanın partisinin seçim programındaki politika çözümlerinin eksikliğini yeniden gündeme getirdiğini söyledi. One Nation lideri 30 yıllık siyasi kariyerinde ilk kez bu hafta Ulusal Basın Kulübü'nde bir konuşma yapmıştı. Tek kültürlü bir Avustralya çağrısında bulunarak çok kültürlülüğün sona ermesini istediğini belirtti. Kültürel ve dilsel açıdan farklı kökenlere sahip Avustralyalıları temsil eden ulusal grup FECA, Hanson'ın sözlerini tamamen reddettiğini belirterek bunun Beyaz Avustralya politikasını yeniden canlandırma ve bölünmeyi teşvik etme girişimi olduğunu söyledi. Çok Kültürlülük Bakanı Anne Ely ise Hanson'ın sözlerinin nefret dolu ve sorumsuz olduğunu söylüyor.
3: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people. Particularly...
0: Toplumda bu sözlerin nasıl yankı bulacağı ve insanlar üzerinde gerçekten ne gibi etkileri olacağı konusunda bir endişe var. Özellikle ırkçılığı ve ön yargıyı körüklemek için kullanılan dil endişe verici. Ama aynı zamanda bu sözlerde bariz ırkçılık unsurları da var. Ancak bir yandan da birlikte güçlüyüz duygusu.

0: konusu var. Ayrıca bunun asıl amacının Avustralya'yı ve toplumlarımızı küçük düşürmek olduğu da hissediliyor. Tüm Avustralyalılar arasında çeşitliliğimizi gerçekten de merkezine alan güçlü bir kimlik duygusu var. Çeşitliliğimiz bizim gücümüzdür diyor. Federal hükümetin Ulusal Engellilik Sigorta Programı NDIS'te yapmayı önerdiği değişikliklere ilişkin soruşturma raporu bugün öğleden sonra açıklanıyor. 3 gün süren kamuya açık toplantıların ardından raporun bu hafta başında açıklanması bekleniyordu. 2 hafta boyunca 4000'den fazla görüş alındı. Bunların arasında değişikliklerin programla ilgili önceki incelemelerde yapılan önerilerin ötesine geçtiği uyarısına bulunan eyalet ve bölge engelli bakanlarının ortak görüşü de yer alıyor. Eyalet bakanları ayrıca binlerce kişinin hayati öneme sahip hizmetlere erişimden mahrum kalacağı veya ihtiyaçlarının karşılanamayacağı, uygun olmayan yerlere yerleştirileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Hak savunucuları nihai raporun soruşturma sırasında dile getirilen endişeleri ve hükümetin mevcut yasa tasarısında değişiklik yapılması gerektiğini kabul etmesini umuyor. NDIS Bakanı Mark Butler daha önce tasarının Temmuz ayı başlarında parlamentodan geçmesi için her şeyin yolunda gittiğini belirtmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran anlaşmasını eleştiren İsraillileri dünyada geriye kalan tek güçlü müttefiklerini kendilerinden uzaklaştırmamaları konusunda uyardı. İran anlaşmasının beklenenden 2 gün önce elektronik olarak imzalanmasının ardından Vance, bu hafta sonu anlaşmaya ilişkin teknik görüşmeler için İsviçre'ye gidecek. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Vance, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun anlaşmayı kişisel olarak eleştirmemesini takdirle karşıladı, ancak kabine üyelerinin anlaşmaya yönelik saldırılarını durdurmaları gerektiğini söyledi.
1: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
0: Donald J. Trump şu anda dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanı. Söylemek istediğim bir diğer şey ise son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'sinin Amerikan elleriyle üretilmiş ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilmesi. İsrail'de en büyük sorunun Amerikan başkanı olduğunu düşünen herkes uyanmalı ve ülkesinin içinde bulunduğu durumun gerçekliğini görmelidir diyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirilerinin çok önemli olmadığını ima etti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hegseth, Avrupa ülkelerinin Amerikan kuvvetlerine İran'a saldırı düzenlemek üzere Avrupa'daki üslere erişim izni verilmemesinin utanç verici olduğunu söylemişti. Hegseth, Pentagon'un Avrupa'daki Amerikan kuvvetlerini 6 ay süreyle gözden geçireceğini duyurdu. Hegseth, incelemenin sonucunda Avrupalıların kendi güvenlikleri konusunda ne kadar hızlı sorumluluk üstleneceklerine bağlı olacağını belirtti. Rutte ise ittifak içinde açık sözlü tartışmaların yapılması gerektiğini söylüyor.
2: You will still find allies holding back a little bit and needing to do more, and I think what he tried to do today is to keep the pressure on.
0: Hala biraz çekingen davranan ve daha fazlasını yapması gereken müttefikler var. Bence bugün yaptığı şey baskıyı sürdürmekti. Bence bu iyi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun açık ara en büyük müttefiki. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi toplam NATO ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu baskıyı sürdürürken aynı zamanda pek çok şeyin gerçekleştiğini de kabul etmek gerekiyor. Bunun yapılmasından memnunum çünkü birbirimize doğruyu söylememiz gerekiyor. Bu ittifak muhtemelen tarihindeki en büyük dönüşümü yaşıyor diyor. Bazı dini liderler ayrımcılıkla ilgili endişelerin Avustralyalıları bu yılki nüfus sayımında dinlerini doğru bir şekilde belirtmekten alıkoyabileceğini söylüyor. Bu uyarı dini grupların insanları dinlerini belirtmeye teşvik etmeye devam ettikleri bir döneme denk geldi. Bu gruplar söz konusu bilgilerin toplumsal hizmetlerin planlanmasına ve devlet fonlarının yönlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını belirtiyorlar. Son nüfus sayımı verileri kendini Hristiyan olarak tanımlayan Avustralyalıların sayısının düştüğünü, buna karşılık dinsiz olduğunu belirtenlerin ve diğer dinlere mensup olanların sayısının arttığını gösteriyor. Yahudi cemaati lideri Michel Goldman, antisemitizmle ilgili endişelere rağmen insanların dinlerini belirtirken kendilerini güvende hissetmelerinin önemli olduğunu söyledi.
3: What I would say is the census is a private and safe.

0: Şunu söylemek isterim ki nüfus sayımı Yahudiliğinizi ifade etmek için özel ve güvenli bir ortam. Ve Yahudi halkı olarak içimizdeki güce başvurmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu bizim ilk deneyimimiz değil. Ve binlerce yıldır Yahudiler antisemitizme maruz kalıyor diyor. Arap kadın mülteciler için bir koro kuran kişi müziğin onların travmalarını iyileştirmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Tekneyle Avustralya'ya gelen Fayha Al-Zuhari, burada yeni bir hayat kurmak için birkaç yıl sonra tutkusu olan müziğe yöneldi. Avustralya Mülteci Konseyi tarafından Mülteci Haftası elçisi seçilen Al-Zuhari, hikayesini paylaşarak başkalarına ilham vermeyi amaçlıyor. SBS Arapça'ya konuşan Al-Zuhari, koronun kadınların zorlu duygularla başa çıkmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.
1: Music is a universal language that unleashes inner pain and
0: müzik içsel acıyı serbest bırakıp onu başka bir dile dönüştüren ve başkalarına ilham veren evrensel bir dil. Damgalanmayı ortadan kaldırmak için Arap korosunu kurduk ve son kurulan koroda başörtüsü ve peçe takan kadınlar da bize katıldı diyor. Batı Avustralya bu yılın ilerleyen aylarında Perth'te düzenlenecek tartışmalı bir savunma konferansı öncesinde polisin yetkilerini arttırıyor. 2024 yılında Melbourne'da düzenlenen Land Forces silah fuarı şiddetli protestocuların hedefi olmuştu. Bu olayda onlarca polis yaralanmış ve yüzden fazla kişi de gözaltına alınmıştı. Önerilen yasalar polisin koruma alanları, kontrol noktaları ve yol barikatları kurmasına izin verecek ve memurlara kişi ve araçları arama konusunda ek yetkiler veriyor. Batı Avustralya Polis Bakanı Rhys Whitby, polisin Melbourne'deki protestolara katılan bazı kişilerin Perth'e gelebileceğine dair istihbarat elde ettiğini söyledi. Dünyanın en popüler çizgi dizi serisi olan Bluey ilk kez bir Avustralya yerli diline çevrilecek. Dizinin 5 bölümü bu yılki Naidoc haftası kapsamında Yolnu Matya diline dublajlanacak. Bölümler Kuzeydoğu Arnhem Land bölgesinden insanlarca yeniden seslendirildi. Bluey ve Bingo karakterlerinin seslerini ise yerel çocuklar seslendirdi. King Stingray grubundan Dimataya Buruvanga, Bluey'nin babası Bandit karakterini seslendiriyor. Yolnu eğitimcisi ve çevirmen Rosie Munungur, Chili karakterine ses verirken yerel bir yaşlı ve müzisyen olan Andrew Guru Vivi, Büyük Baba karakterini seslendirdi. Bu özel bölümler 5 Temmuz'da Naidoc haftası kapsamında ilk kez yayınlanacak ve bu yılki Garma Festivali'nde gösterime girecek. Türkiye'den haberlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır diyen Tugay, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'ın CHP'den istifa ettiğini açıklamasının ardından Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysakın da partiden istifa ettiği öğrenildi. Öte yandan CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de parti üyeliğinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Aralarında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 68'i tutuklu 414 kişinin yargılandığı İstanbul Büyükşehir davası 53. gününde devam etti. Mahkeme başkanı duruşmada Murat Ongun'un da dile getirdiği emekli maaşına tedbir konularında ilgili bankalara tedbir kararının kaldırılması yazısını göndereceklerini açıkladı. Emekli maaşına tedbir konulanlar arasında İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu da bulunuyor. Mahkeme heyeti ayrıca iş insanı Yunus Göçer, reklamcı Hasan Yalaz, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman, iş insanı Alper Aydın, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çolak, Murat Gülimbrahimoğlu'nun muhasebecisi Ahmet Güldü ve İBB Muhtarlar Daire Başkanı Yavuz Saltık, basın yayın halkla ilişkilerde müdür yardımcısı Mustafa Karaoğlu, eski Kültür AŞ ihale satın alma müdürü Halil Burak Atalan hakkında tahliye kararı verdi. Söz konusu 9 tahliye ile beraber İBB davasında tahliyelerin sayısı 51'e ulaştı. İmamoğlu duruşma salonundan ayrılırken mücadeleye devam, hepinizi çok seviyorum ifadelerini kullandı. Taleplerinin karşılanmasını isteyen öğretmenlerin sürdürdüğü süre

ücretsiz açlık grevinde sağlık sorunları sonucunda iki öğretmen hastaneye kaldırıldı. Özel sektör öğretmenleri sendikası üyeleriyle mülakat mağduru öğretmenler taleplerin karşılanması ve yetkililerin verdiği sözlerin yerine getirilmesi amacıyla başlattıkları süresiz açlık grevini sürdürüyor. Grev sürerken birkaç öğretmenin şekeri 50'ye düştüğü için ambulans çağrıldı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez, sosyal medya hesabından TBMM adına utanç gecesi notuyla bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasının oylanması esnasında genel kurul salonunda yeterince milletvekili bulunmayan iktidar cenahı tarafından tam 76 sahte pusula verilmiş. Yani salonda olmayan 76 milletvekilinin imzaları taklit edilip onlar adına sahte oy kullanmak istemişler. Tek tek tespit ettik ve oylama yapılamadan bu gece meclis kapandı. Demokrasiye ve millet iradesine ihanet bu. Yazık bu güzel ülkeye mesajını paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Özgür Özel, fezlekelerle ilgili soruya bizim ona bağışıklığımız, aşımız var yanıtını verdi. Döviz piyasalarına bakacak olursak 1 Avustralya doları 32 Türk lirası 60 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumuna bakacak olursak Perth parçalı bulutlu 18, Adelaide yağmurlu 15, Melbourne yağmurlu 15, Hobart yağmur artıyor 15, Canberra yağmur artıyor 14, Wollongong yağmurlu 20, Sydney yağmur bekleniyor 21, Newcastle yağmurlu 21, Brisbane parçalı bulutlu 25, Cairns parçalı bulutlu 28, Darwin yağmurlu 30 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz.

0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: SBS Audio.
4: Kendinizi bulmak için oynata basın.
5: Yahut ya da ya. Cümbe halim.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics of
11: camp. 60'tan fazla dilde haberler, keyfinize uygun müzik ve dillere destan podcastlar sizleri bekliyor. SBS Audio uygulamasını telefonunuza indirin.
12: sbs.com.au/audio.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Bir son dakika gelişmesini sizle paylaşmak istiyorum. Batı Avustralya'da emniyet bir tane yüz tanıma teknolojisi taşıyan kamera kullanan bir işaretli minibüsle bazı önemli yerlerin önünde bekleyecek ve geçen insanları yüzünü tarayacak. Böylece hem tutuklama emri olanları, çocuk tacizcilerini ve kayıp olan kişilerin

yüzlerini tanıyacak. Buna göre bu Avustralya'da ilk defa oluyor. Batı Avustralya'da böyle bir yüz tanıma teknolojisi kullanan, kamera taşıyan bir minibüs, işaretli minibüs büyük önemli etkinliklerin önünde bekleyecek. Oradaki emniyet müdürlüğüne göre bu tek başına bir taneyle sınırlı kalmayabilir. Önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda bu tür minibüs kullanılabilir. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Dünya Kupası'ndaki gelişmeleri inceliyoruz.

0: 2026 Dünya Kupası'nda bu sabahki maçlarda A ve B gruplarında ikinci maçlar oynandı. Bosna Hersek'i 4-1 yenen İsviçre B grubunda 4 puana çıktı. 20 yaşındaki Johan Manzambi, 74. dakikada attığı voley golü de dahil olmak üzere İsviçre adına 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Kanada ise bu yılki turnuvadaki ikinci maçında Katar'ı 6-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Jonathan David'in attığı 3 gol bu sonucun alınmasına yardımcı oldu. Bu galibiyetle Kanada'nın da puanı 4'e yükseldi ve gol farkı sayesinde İsviçre'nin önüne geçti. Çarşamba günü İsviçre ile oynayacağı son grup maçı öncesinde Kanada'nın eleme turuna yükselmesi neredeyse garanti. Kanada'nın teknik direktörü Jesse March, bunun inanılmaz bir sonuç olduğunu ve hedefin bu yemeği sürdürmek olduğunu söyledi.
1: We wanted to play the kind of football that would electrify the crowd. We wanted to showcase the kind of talent.
0: Seyircileri coşturacak türden bir futbol oynamak istedik. Sahip olduğumuz yetenekleri ve zihniyeti sergilemek istedik. Bugün stadyumda olduğunu iddia eden 40 milyon Kanadalı olacak. Bu 55 bin kişi şanslıydı. Takımımızın performansı da muhteşemdi diyor. A grubunda ise Güney Afrika Çek Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası umutlarını sürdürdü. Her iki takım da açılış maçlarını kaybetmişti ve bir yenilginin daha son 32 turuna yükselme şanslarını ciddi şekilde zedeleyeceğini biliyorlardı. Toboho Mokoena, Güney Afrika'nın Çek Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldığı maçta ikinci yarıda penaltıyı gole çevirdikten sonra maça gözyaşlarıyla başladı ancak yüzünde bir gülümsemeyle bitirdi. Güney Afrika taraftarları takımın durumu tersine çevirmesinden memnun olduklarını söylüyorlar.
2: Could have scored a second, I reckon, but we were hoping for the second. He made a bet on the game and
0: Jona, bence ikinci bir gol atabilirdik ama ikinci golü umuyorduk. Maç üzerine bahis oynamıştı. Samuel ise maalesef bahsi kaybettim en azından biz diyor ve bir gol attık ve bundan memnunuz. Beraberlikten çok mutluyuz diyor. Ev sahibi Meksika, Los Romo'nun 50. dakikada attığı golle Güney Kore'yi 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Afrika çarşamba günü Güney Kore ile karşılaşacak. Aynı saatte ise Çek Cumhuriyeti Meksika ile mücadele edecek. Yarınki maçlara gelecek olursak C ve D grubu maçları oynanıyor. Avustralya milli takımı Socceroos'un Dünya Kupası'ndaki ikinci maçı öncesinde beklentiler yüksek. Takım yarın Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle sabah 5'te Seattle'da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Her iki ülkede turnuvanın açılış maçlarını kazandığından galibiyet her iki takımı da elme turlarına taşıyabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takım Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, SBS'e yaptığı açıklamada baskı altında olduklarını söyledi.
3: I think we have full respect for the player, great coach and of course tomorrow we want to win.
0: Oyunculara ve teknik direktöre tam saygı duyduğumuzu düşünüyorum ve elbette yarın kazanmak istiyoruz. Avustralya'ya karşı mücadele etmek istiyoruz ancak bunun gerçekten zor olacağını da biliyoruz. Türkiye ile oynadıkları maçta ise bence Socceroos kalitelerini gösterdi. Çok tehlikeli ve çok zorlu bir maç olacak. Kesinlikle her an en iyi halimizde mücadele etmemiz gereken bir maç. Elbette kazanmak istiyoruz diyor. D grubunun diğer maçında ilk maçı kaybeden iki takım Türkiye ile Paraguay karşı karşıya geliyor. Maç Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle 13'te yani öğlen 1'de başlayacak. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro, Türkiye ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Biz Avustralya'dan farklı bir oyun oynayacağız. Savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Anları yönetemezsiniz. Rakip takım bunun bedelini ödetiyor. İnce bir ayar yapmamız gerekiyor. Kaybettik ama ondan sonra yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Aksi halde sürekli yas halinde olursunuz diye konuştu. Türkiye'nin teknik direktörü Vincenzo Montella da karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Montella, milli takıma yönelik gelen eleştiriler için kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum ifadelerini kullandı. Ayrıca hedeflerine yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Montella şunları kaydetti. Ben aslında Türk'üm, biliyorsunuz 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum. Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var. 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz dedi. C grubundaysa yine Avustralya Doğu Kıyı saatiyle sabah 8'de başlayacak İskoçya Fas ve 10.30'da başlayacak Brezilya Haiti maçları var. İlk maçta Fas'la berabere kalan Brezilya kupadaki ilk galibiyetini alma peşinde. İskoçya ise Fas'ı yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. Tüm Dünya Kupası maçlarını SBS ve SBS On Demand üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca maçlardan sonra 30 dakikalık kısa maçlar ve daha kısa olan maç özetleri de SBS On Demand'de.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Dünya Kupası'nda Socceroos çok kültürlülüğüyle öne çıkıyor. Avustralya futbol milli takımı Socceroos'un Türkiye karşısındaki başarısı çok kültürlü Avustralya'nın başarı öykülerine bir kez daha ışık tuttu. Mülteci kamplarından ve göçmenlerin mütevazi başlangıçlarından sporun en büyük sahnesine kadar işte Avustralya milli takımının 3 üyesinin gözünden anlatılan hikaye. Herkesin bir hikayesi vardır derler. Avustralya'daki pek çok kişi için bu hikayenin başlangıcı Socceroos'un savunma oyuncusu Milos Degenek'in bu yılın başlarında SBS'in Portekizce programında anlattıklarına benziyor.
2: During the war in 95 we fled to Serbia. I was only 18 months old when we fled.
1: 1995'teki savaş sırasında Sırbistan'a kaçtık. Kaçtığımızda henüz 18 aylıktım. Önce Belgrad'a, sonra Arandevolak adlı bir kasabaya gittik ve bir süre orada kaldık. Hırvatistan'da her şeyi geride bırakmak hiç kolay bir hayat değildi. Çok ama çok zordu diyor. 5 yıl sonra 2000 yılında Degenek ailesi için kurtuluş, babalarının girişimi sayesinde dünyanın öbür ucundaki bir ülkeye gitmekti.
2: And through some people he had the opportunity through Red Cross to get us over to Australia to I guess as refugees.
1: Ve bazı kişilerin yardımıyla Kızıl Haç aracılığıyla bizi Avustralya'ya götürme fırsatı buldu. Sanırım mülteci olarak daha iyi bir hayat arayışına çıkmak için. Ve bu 2000 olimpiyatlarından sonra gerçekleşti. Sonunda Avustralya'ya gittik. İlk olarak Sydney'deki Kempsey'e indik. Ardından Liverpool'a geçtik. Evet, yolculuğumuz işte orada başladı. Elbette bir zamanlar her şeyimizi kaybetmiştik. Taşındık, her şeyi geride bıraktık ve Avustralya'ya tamamen sıfırdan geldik. Bir bakıma olayların bu şekilde gelişmesine memnunum. Çünkü bu, bugünkü kişiliğimi oluşturmamda bana bir tür güç ve dayanıklılık kazandırdı diyor. Şu anda Dünya Kupası'nda Avustralya'yı temsil eden Degenek, yıllar içinde Avustralya futbolunu şekillendiren uzun bir Avrupalı göçmen geleneğinin en yeni neslini temsil ediyor. Ancak Socceroos'un hikayesi Avustralya'nın sürekli değişen hikayesini yansıtıyor ve artık diğer göçmen kökenli oyuncular da ön plana çıkıyor. Socceroos'un Türkiye ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçı Avustralya futbolu üzerindeki Afrikalı göçmenlerin etkisini net bir şekilde ortaya koydu. SBS'ten David Beşir'in aktardığı gibi Nestori, İran Kunda'nın kontra atakla attığı muhteşem gol Avustralya'yı zafere doğru yola çıkardı. İran Kunda bu Dünya Kupası'nda Socceroos kadrosunda yer alan yurt dışında doğmuş 8 oyuncudan biri ve Afrika'daki mülteci kamplarında doğan 3 oyuncudan biri. Bu grubun diğer bir üyesi de Aver Mabil. Güney Sudanlı ebeveynlerin çocuğu olarak Kenya'daki Kakuma mülteci kampında dünyaya gelen Mabil 10 yaşında Avustralya'ya taşındı. Şimdi ikinci kez Dünya Kupası'nda ülkesini temsil eden Mabil, Socceroos için oynamanın kendisinin ve onun gibi durumdaki birçok kişinin Avustralya'ya duyduğu minnettarlığın bir yansıması olduğunu söylüyor.
3: It's coincident again, that is Refugee Week in the World Cup, you know, and also at the same time you have
1: Dünya Kupası'nın mülteci haftasına denk gelmesi yine bir tesadüf. Aynı zamanda takımımızda birçok mülteci var. Geriye dönüp baktığımda hepimizin bu dünyaya ait olduğunu görüyorum. Bu yüzden hepimiz Avustralya'ya teşekkür etmeli ve yıllar boyunca pek çok mülteciyi kabul eden ve bunu uzun süredir sürdüren bu ülke için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız diyor. Mabil Avustralya Mülteci Konseyi tarafından koordine edilen bu haftanın mülteci haftası olduğunun son derece farkında. Mabil kendi hikayesinin bir zamanlar kendisiyle benzer durumlarda olanlara ilham vererek

0: umudunu asla kaybetmemelerini sağlaması gerektiğini söylüyor.
1: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in through a humanitarian visa.
0: Biliyorsunuz, benim hikayem böyle. Ülkemde savaş vardı. Bu yüzden ailem ülkeden kaçtı ve Avustralya bizi insani vizeyle kabul etti. İşte bu sayede Avustralya'ya gidebildim. Başkalarının da Avustralya'ya gitme yolları ve nedenleri vardı. Yani benim için bu bir mülteci haftası ve dünyanın dört bir yanında yerinden edilmiş herkese sizin yanınızdayız demek istediğim bir hafta. Şu anda dünya sahnesindeyiz, büyük bir turnuvadayız ve size şunu söylemek istiyorum. Her şey mümkün, o yüzden pes etmeyin diyor. Hikaye devam ediyor. Teknik direktör Tony Popovich, Türkiye maçının 60. dakikasında İran Kunda'yı oyundan aldığında bu neredeyse sembolik bir bayrak devriydi. Onun yerine 25 yaşındaki Melbourne Victor kanat oyuncusu Nishan Velupillai girdi. Velupillai, Sri Lanka Tamil kökenli Malezyalı bir babanın ve Anglo-Hintli bir annenin oğlu. Velupillai, Dünya Kupası tarihinde maça çıkan ilk Tamil oyuncu. Bununla hem gurur duyduğunu hem de pek çok göçmen ve mülteci ailede olduğu gibi kendisi için yaptıkları fedakarlıkların karşılığını ailesine ödemek istediğini söylüyor.
1: Showcases I guess, you know, the cultures we've got in this Australia squad and
0: Evet, sanırım bu Avustralya milli takımındaki kültürel çeşitliliği gözler önüne seriyor ve evet, ailem için gurur verici bir durum. Beni buraya getirmek için çok çaba harcadılar ve büyük fedakarlıklar yaptılar. Eğer onlara borcumu ödeyebilirsem bu benim hayalimdir diyor. Bu geçmişleri ne olursa olsun ülkenin geri kalanında bu yolculuğa eşlik edebilecek kadar şanslı olduğu bir rüya.

0: Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
4: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe.
0: Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha son dakika gelişmesi var, onları paylaşmak istiyorum. Aralık 2024'te Melbourne'de bir sinagoga yapılan saldırıda 20 yaşında üçüncü bir kişinin suçlandığı belirtiliyor. Bu arada dün ya da önceki gün bir Sydney'in güneybatısında bir trafik kazasında 5 yaşında iki çocuk hayatını kaybetmişti. Bu aileye internet üzerinden verilen yardımların $330,000 çıktığı belirtiliyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya'da kan bağışlama sürecine bakıyoruz.
5: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Şunu bir düşünün, şu anda Avustralya'da tanımadığınız biri kolunu sıvayıp kan bağışladığı için birisi hayatta. Tek bir bağışla 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Bu basit cömert hareket bir başkası için her şey anlamına gelebilir. Avustralya'da sistem tanımadığımız insanların gönüllü olarak

0: kan bağışı yapması üzerine kurulu. Kişinin kanını bağışlaması gerçekten cömert ve özverili bir davranış. Bu sayede ihtiyacınız olduğunda ücretsiz olarak kana erişiminiz olur. En iyi yanı ne mi? Kan karşılıksız verilir ve karşılıksız alınır. İhtiyacınız olduğunda bunun için asla para ödemeniz istenmez. Ancak bu aynı zamanda her türlü geçmişe sahip sıradan Avustralyalıların ellerinden geldiğince öne çıkıp kan bağışında bulunmalarına güvenmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bu bölümde Avustralya'nın kan stoğunun neden bu kadar değerli olduğunu ve bu stoğu güçlü tutmak için sizin nasıl bir rol oynayabileceğinizi ele alıyoruz. Avustralya dünyadaki en güvenilir kan kaynaklarından birine sahip olsa da kan sıkıntısı yine de yaşanıyor. Hastanelerimizde hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için her hafta 33 binden fazla kan bağışına ihtiyacımız var. Avustralya Kızıl Haç'ı bünyesinde kan tedariğimizi yöneten, devlet tarafından finanse edilen kuruluş Lifeblood'ın sözcüsü Emily Grandland, kanın çok yönlü bir ürün olduğunu söylüyor.
1: Blood is a precious resource that's life-changing for people who need it. It can save lives in emergency.
0: Kan, insanların hayatını değiştiren değerli bir kaynak. Acil durumlarda hayat kurtarabilir. Kanser gibi hastalıkların tedavisini gören kişilerin yaşam süresini uzatabilir ve düzenli kan nakline ihtiyaç duyan kişilere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir. Kan bağışı gerçekten birçok insana farklı şekillerde yardımcı olur. Ameliyat olacaklara, ciddi bir kaza geçirmiş olanlara, kan veya bağışıklık sistemi sorunu olanlara, doğum yapacak kadınlara ve hatta doğmamış bebeklere diyor. Herkes her zaman kan bağışı yapamaz ancak çoğumuz en azından belirli miktarda kan bağışı yapabiliriz ve sandığınızdan daha sık.
1: If you're between 18 and 75 years old, you weigh 50 kilos or more and you feel...
0: Grandland, 18 ile 75 yaşlar arasındaysanız 50 kilo veya daha fazla ağırlığınız varsa ve kendinizi sağlıklı ve iyi hissediyorsanız kan bağışı yapabileceğinizi söylüyor. Lifeblood ayrıca plazma ve trombosit bağışları da topluyor. Bunlar kanımızın farklı bileşenleri. Avustralya'da her 12 haftada bir kan, her 2 haftada bir plazma bağışlayabilirsiniz diyor. Bazı durumlar bağışçı olmanızı engelleyebilir. Örneğin hamileyseniz veya felç ya da başka bir sağlık sorununuz varsa kan bağışı yapamazsınız. Bu önlem sağlığınızı korumak içindir. Hemofili veya talasemi gibi kan hastalıkları da bağış yapmanızı engelleyebilir. Emin değilseniz 13-14-95 numaralı Lifeblood yardım hattını arayabilirsiniz. Tıbbi ekip durumunuzu memnuniyetle görüşecektir. Başlangıç olarak Lifeblood uygunluk testini yapabilirsiniz. Randevu kan bağışı için yaklaşık 1 saat, plazma bağışı için 90 dakika sürer. Kanınız bir iğne kullanılarak kolunuzdan sadece birkaç dakika içinde alınır.
1: And we do ask that you drink about 12 glasses of water the day before the donation and continue to drink water on the day to make sure that you...
0: Bağıştan önceki gün yaklaşık 12 bardak su içmenizi ve o günde su içmeye devam etmenizi rica ediyoruz. Böylece vücudunuzun su ihtiyacını karşılayabilir ve kanınızın iyi akmasını sağlayabilirsiniz diyor. Bazı kişilerin kan bağışından dolayı biraz tedirgin olduğunu ya da iğnelerden biraz korktuğunu biliyoruz ancak personelimiz son derece güler yüzlüdür ve sizi rahatlatacaktır. Ana diliniz İngilizce değilse tercüman hizmeti de sunuyoruz. Ayrıca ekranlar ve kol koruyucuları temin edebiliriz size diyor. Bağış günü kan bağışına uygun olduğunuzdan emin olmak için bir anket doldurmanız ve kan basıncınız ve demir seviyesi kontrolünden geçmeniz istenecek.
1: And then you move onto our donor floor and sit in a nice comfy chair to give your donation and for blood that only takes about...
0: Ardından bağışçı katına geçip bağışınızı yapmak için rahat bir koltuğa oturursunuz diyor Grandland. Ve kan bağışı sadece 5 ila 10 dakika sürer. Ardından enerjinizi yenilemek için ücretsiz ikramlarla dinlenmeye davet edilirsiniz. Kan bağışçısı Ed 2009'dan beri yılda 3-4 kez kan bağışlıyor. Birçok insanın kan tedariğini hafife alabileceğini ancak bazıları için bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylüyor.
2: My motivation is really to help save lives. So for me,
0: benim motivasyonum gerçekten hayat kurtarmak. Yani benim için bu yardımcı olabileceğim bir şey ve bana biraz zamanımdan ve kanımdan başka bir maliyeti yok. Hastaneye yatmış, kan nakli geçirmiş aile üyelerim ve arkadaşlarım var ve içimden bir ses topluma bir şey

0: vergiler geri vermem gerektiğini söylüyor, diyor. Avustralya'da nüfusun farklı kesimlerinden kan bağışı yapılması çok önemli. Dr. Rachel Thorpe, şu anda kan bağışçılarının çoğunun Avrupa kökenli olduğunu söylüyor. Thorpe, Avustralya Kızıl Haç Lifeblood'da kıdemli araştırma görevlisi. Ancak kan çeşitliliği ne kadar artarsa kan stoğumuz da o kadar sürdürülebilir hale gelir.
1: As the country becomes more ethnically diverse, so does our blood.
0: Ülke etnik açıdan çeşitlilik kazandıkça kanımız da çeşitlilik kazanır. Çünkü kan grupları kalıtsaldır. Bu nedenle ihtiyacı olan hastalar için uygun kanın mevcut olması için nüfusun çeşitli kesimlerinden kan bağışı almamız gerçekten önemli, diyor. 8 ana kan grubu var. Çoğumuz AB0 ve RH pozitif kan gruplarını duymuşuzdur. Örneğin kan grubunuzun bir harf AB, AB veya 0 ile bir RH grubu pozitif veya negatif kombinasyonu olabileceğini zaten biliyor olabilirsiniz. Avustralya'da en yaygın kan grubu 0 pozitif. Onu A pozitif izliyor. Dr. Thorpe aslında 300'den fazla kan varyantı olduğunu söylüyor.
1: So one example of a rare blood type is called the JK null blood type.
0: Kan gruplarından bazılarının JK null kan grubu gibi çok nadir olduğunu söylüyor. Bu tüm etnik gruplar arasında nadir görülür. Ancak Polinezya, Yeni Zelanda, Maori

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: To the
3: words we use, Football Edition. Hear it on the pitch, use it in conversation. Man on.
4: Bu ifadenin muhtemelen sadece yüksek sesle bağrıldığını duyacaksınız. Anlamı, dikkat et, biri geliyor.
3: Man on.
4: Futbolcular bunu sahada sürekli kullanırlar. Futbol oynuyorsanız bir maçta her an her şeyin olabileceğini bilirsiniz. Top sizdeyken ve bir rakip size doğru koşuyorsa bazen onları göremezsiniz ve orada olduklarını bilemezsiniz. Bu yüzden sizi uyarmak için bir takım arkadaşınız size bu ifadeyle bağırabilir.
5: Man on, number 10 is right behind you.
4: Bu 10 numaralı oyuncunun şu anda onun arkasında olduğu anlamına gelir. Ve bu ifadede kadın değil erkek zamiri kullanılmış olsa da cinsiyet fark etmeksizin herkes tarafından yaygın olarak kullanıldığını bilmek önemlidir. Bazen oyuncular uyarıyı net bir şekilde duyduğunuzdan emin olmak için birkaç kez bağırırlar.
6: Man on, man on, man on!
4: Bu ifadeyi başka yerlerde de duyabilirsiniz. Örneğin kalabalık bir restoranda bir çalışan şöyle bağırabilir.
7: Man on, Jenny.
4: Bu Jenny'nin arkasında birinin olduğu ve dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Ancak bu ifade sizin de birine yakın olduğunuzu duyurmak için de kullanılabilir. Bir barda oturuyorsanız ve masanıza içecek taşıyorsanız önünüzdeki insanlara şöyle diyebilirsiniz.
8: Man on, coming through.
4: Bu dikkatli olun yoksa içeceğimi üzerinize dökebilirim anlamına gelir. Şimdi öğrencilerimizin bu ifadeyi pratik etme zamanı. Onlar Victoria Springvale'deki Sister Works'ten.
9: I've heard that expression. It's mean when you need to hurry up, right?
8: I use man on when someone is not aware of their surroundings.
10: Man on, Suchana, I'm coming through.
9: When I'm working in the kitchen, if the person in front of me don't know, I'll just like shout man on.
10: Man on!
9: I'm gonna tell my partner, he's gonna be so proud.
4: Öğrencilerimize aferin. İngilizce öğrenmek yüksek sesle söylemek kadar basit. Ama devam ediyor. Kişi İngilizce öğrenmekte kararlı ya da kişi İngilizce öğrenme hedefine odaklanmış.

0: Ben Nilgün Kılıç ve bu podcast'ın Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkının topraklarında kaydedildiğini kabul ediyorum. Bu SBS Learn English'in Word We Use programıydı.
1: Evet sayın dinleyiciler, haftanın son yayınında sona yaklaşmaya başladık. Bir sonraki yayınımız 22 Haziran 2026 Pazartesi saat 2'de başlayacak. O zamana kadar Dünya Kupası'ndaki maçları size özetlemek istiyorum. Yarın sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri Avustralya var. Tüm bu saatler Avustralya Doğu Kıyısı saatiyle tabii. Sonra 8'de İskoçya, Fas. 10.30'da Brezilya, Haiti ve saat 1'de Türkiye, Paraguay. Pazar günü Hollanda.

anda İsveç maçıyla sabah 3'te başlıyor. Dünya Kupası 6'da Almanya fil dişi sahili, 10'da Ekvador Curaçao ve 2'de öğlen 2'de de Tunus Japonya maçı var. Pazartesi sabah 02'de İspanya Suudi Arabistan ve 5'te Belçika İran maçları var. 8'de Uruguay Cabo Verde ve 11'de de Yeni Zelanda Mısır maçları var. Evet sayın dinleyiciler, tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au/turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ve bu hafta size Sezen Aksu'dan bir parçayla veda ediyoruz. Ben sevdalı, sen belalı.